Utagahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtin autan siya tahkamgak nihianak. Eogoma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik. Kaktomak stawe muhtsiganek CJWE.